0: Sıkıntı insanlarda yapıyor. Bu dışarıda bir bedeli. Her şeyin hata ya. Dışarıda bir sürücü ve kadar için sıkıntı
1: oluyor. Evet, sıkıntı bir hassas.

0: Hı.
1: Hatta düz var kesmek.
0: Orada düz var. Yarın şu an tam kesin. Düz var kesin. Düz var kesin. Düz var kesin. Düz var kesin. Düz var kesin.

0: Tırnağındırık Hoca'da Sankreat Boğaydı görevi boşluğu.
1: Tırnağındırık Hoca'da Sankreat Boğaydı görevi boşluğu.

0: Olur. Dünyada arıyorum. Alakasyon uygulamaya hayatı olsun. Bu arada da sağlık ve sinema bir geçiyor. Bu geldi.
1: Bu geldi.

0: Alo, biraz önce kanalizasyon bölümünü açtınız.
1: Size cevap veriyorum.

0: hangi cihazdan bu bekle situasyon ilgi aradığı zendir. Ama herkes aldın. Ay bu ne dedi ki ya?
1: Aşağı atıştın, o beni gelme. Ya mı bulamam? Sadece 10 saniye sonra hangi cihazdan bu bekle.

0: Excuse me.
1: De la cuisinière de 7,99.
2: Adalar kamçası hava kurarsın. Adalar kamçası hava kurarsın. Adalar kamçası hava kurarsın. Adalar kamçası hava kurarsın.

tamam, önce sonra yaptık. Sonra yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğ

0: Francis yazılım sistemidir. Araçlama ekleri, yazılım gibi olarak kullanılır. Ya da
1: Things I can find, yeah, these are functions.

0: Radyo Sandra Hotel, sanki ben ondan anlamadım.
1: Mesafe yanlış bir sanatı.

0: Please not stop it. Lütfen bu saatler bu medyum video sağlık. Rejitin meydan etkileyen herkese rahatsız saldırı sizi.
1: Sefer sefer sandınız.

0: Müsaadenizle dikkat edin. Bayan Dışı Uçayışı bir aşağı yararımı zirrem gülüm.
1: Sağ olun.

0: Mesela sosyal medya yazmayı kararına gelerini hani kaçırdığı zaten güzel versin çok iyi gözündür.
1: Ha, bir son.